ga papa no onye kese keke onye kese keke bibia mu no oye kese nyansa mu oye kese tumi mu oye kese anum nyam mu oye kese nimdie mu oye kese oye kese oye kese oye kese koswaye ne kese koswaye ne kese koswaye ne kese koswaye ne kese koswaye ne kese esansa bibia mu no papa ne suo mu bibia mu no papa ne suo mu anum nyam mu asuo mu tumi mu asuo mu nimdie mu asuo